0: Beinin on. Şıp şıp tırırtı.
1: Yu sabi sana sifilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. Yu kan kisi sifilis te yu abi sex na ngawa suma di abi en kabah. Te yu no sabi fruku fruku tak yu abi a siki? Sifilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Sifilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi sifilis kan lasi a bere noso a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. Solanga yu siwan soro go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni. Wear you condom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo eni wroko makandra nanga den patna fu eng.